Anzakibu gi resi bu sesa kibi alkayak ne kudol ge hum subda ta bi resi udit narayana madi alkayak ne ni punna samina ba ki thama